Ko'zlaringda suyuk urib isim kiyitdi. Sening yurak yuragimni yorsib o'pdi. Isirdim men, kishirdim men.